çakı çonto okoli zoya. Şimogat a keşerisi buyra be borunas ek. Loşan kinyitom a semen